Ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu bu jali ya ma bu b